0: içinde yaprisi bir aşağı kadar.
1: Neden nem damar, nem damar? Ben yazacaktan bir yıkıldı ilgi şarkı var.
0: Nem irten, iş biten. Uyu çarakta kutalan bir çengişen.
1: Ül elbisem, elbisem. Değil mi nem tutum hudmi yok yer elem.
0: O sen tuzir, o sen mutlu hidya koçuk. A földön ennél jobb dolog még sosem volt.
1: Hogy nem még talán meg is tanítanál, de jaj, nem lehet.